0: sen yaşarmışsın. Bir daha doğru bilmiyorsun işte ya. İşte asıllık sen yaşarmışsın.
1: İşte asıllık sen yaşarmışsın.